şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.
1: Sevda güneşi batarken

0: Bugün ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum.
0: Dönüşü de yok.
1: Bak, her şeyi söyledik birbirimize.
0: Gidersen git ama lütfen. Bir dakika daha dur.

paket olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel

geçti benden sevdanın, geçti zamanı çağı, çoktan söndü.

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

five.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
2: Arkadaş harbi güzel.
3: Açmayalım hiç konusunu.
2: Ver dünyayı sensin.
1: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com
0: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
3: Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfedeğer yeni şarkıları yepyenide. Yeni, pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar saat 12.30 ve 17.00'de Dream Türk'te.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klip geliyor.
1: 10 numara, Tuana, Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem. İnsan

Siz de en sevdiğiniz video kliplerim onda yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlandı.
3: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.

0: Türkiye çikolatalı gofret efendim.
1: Oldum.
0: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
2: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
3: Hayır, ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin Aras. Sakın ölme.
4: Hafıza unutur. Kalp hatırlar.
5: Korkma, sana yaşatmam bunu.
3: Oğlum sen neden benim sürekli peşimdesin? Gebercan lan, mutlu musun? İyi mi oldu şimdi, iyi mi oldu?
5: Ölmeyeceğim. Tamam mı, korkma.
3: Oğlum ne korkması lan? Ha? Ne korkması, ne korkacağım ben?
5: Emir...

0: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam sadece Kanal D'de.
1: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
2: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Arış Fırlanta.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Dream Türk Özel'in bu haftaki konuğu güçlü yorumuyla Türk

0: Son şarkısı Tuz Buz, müzik yolculuğu ve gelecek projelerine dair açıklamalarını Dream Özel'e anlatıyor.
1: İlk şarkı özel oluyor nedense. Kendinizi ilk lanse ettiğiniz şarkı ve A'dan bir D üretir. Eldeki verilerden farklı farklı şeyler. Bu bir yarış. Bu yarışı kazanmak iste. Her türlü şeyi göze almak zorunda.
0: Suda Bayran sunumuyla Dream Türk Özel, Cumartesi ve Pazar saat 18.00.

Oh, so

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
3: Sen kaderi bırakmak için mi geldin?
4: Hayır, burada kalacağım.
5: Kalmaz Eyüp abla. Babam sen gittikten sonra o kadar üzüldü ki.
6: Sen Serhat'ın hayatını mahvettin be.
7: Benim de hayatım mahvoldu Sevim Hanım.
8: Aza!
9: Ne işin var lan senin burada?
8: Komplo kurdun değil mi sen?
9: Çabuk karışsana bir.
8: Kendilerin üstümden. İyi silahları.
10: Karısını erkek gibi savunsun.
11: Yeğenimi o herifin yanına bırakmayacağız Azra.
12: Tülay bizi konuşurken görmüş.
9: Çeneni kapalı tut.
12: Kader Serhat'ın kızı mıymış?
5: Serhat'ı kazanmak için hala bir şansın var.
7: Hala kabullenemiyor seni kaybettiğini.
12: Zeynep, senin burada ne işin var?
4: İkimiz de bir gecede kabuslarımızı yaşadık.
11: Ne sana ne de Kadir'e kimse zarar veremez.
4: Babamın evinde de güvendeydik. Benim burada yaşamamı istiyorsun. Niye?
11: Karım benden ayrı yaşasın istemiyorum.
13: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.

0: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
0: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve biletikste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

Dream Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta Top 20 listemiz yine çok renkli. Bakalım yeni girişler var mı? Kimler yükseldi, kimler düştü? Hazırsanız Top 20 başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan yepyeni bir girişle açıyoruz. Serdar Ortaç ve Karma harika bir düette buluştular. Hatta Serdar Ortaç da ilk defa bir grupla düet yaptı. Taburama bu hafta 20 numarada.

Geldik 19 numaraya. Geçtiğimiz hafta giriş yapmıştı Heyecan parçası. O da Serdar Ortaç'tan dinlemeye alışık olduğumuz harika bir parça. Bu sefer Mustafa Mert Koç'un tarzıyla dinleyeceğiz ve bir basamak yükselerek 19 numarada yerini alıyor.

18 numarada bu hafta Ezhel var. Nakaratını çok sevdiğim bir parça Bana Ne Bu Sevdalardan. Hem farklı hem güzel hem de dile pelesenk olan bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Bu haftada bir basamak yükselerek 18 numarada yerini alıyor.

Geldik 17 numaraya ama Mabel Matiz karşılıyor bizi 17 numarada. Umrum Dışı parçasıyla böyle sözleri nakış gibi işlemiş Mabel Matiz. Ve bu haftada bir basamak yükselerek 17 numarada yeni yerini alıyor.

16 numaradan devam ediyoruz listemize. Crush karşılıyor bizi dinamik, enerjik yapısıyla. Crush bu hafta bir basamak yükselerek 16 numarada yerini alıyor.

Biz de yeniden başlarız albümünün açılış parçası olan Aşk Dansı Sezen Aksu'dan dinledik ve bu hafta da listemizde 4 basamak gerileyip 15 numarada yeni yerini aldı.

hayatının en çok dinlenen albümlerinden Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün ağır başlı serseri parçası. Bu albümde sevilen parçalardan biri ve bu haftada listede bir basamak geriledi ve 14 numarada yerini aldı Sıla. Yaz

13 numaradan Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz listemize. Yaza damga vuran parçalarından Yangın Yeri bu hafta listede bir basamak geriledi ve 13 numarada yerini aldı. Bir bakış

Adım adım zirveye doğru ilerleyen bir ortak çalışmayla devam ediyoruz. Doğu Svek, Büken ve Kamuran Akkor üçlüsünün Güldüğüm Fotoğraflar parçası bu hafta tam 4 basamak birden yükselerek 12 numarada yeni yerini aldı.

listemizin 11 numarasında bizi Mustafa Sandal karşılıyor yaza yakışır parçasıyla. Ama artık yavaş yavaş sonbahar geldi ve geliversem bu hafta bir basamak gerileyip 11 numarada yerini aldı.

0: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Tam Premier listemizin tam ortasındayız ama önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. 10 numarada bu hafta Blok 3 karşılıyor bizi. Tüpraş Stadyumundaki canlı performansıyla çok beğenildi bu parçası. Sebebi Yar bu hafta 5 basamak birden yükselerek listenin tam ortasında yerini aldı.

0: Eyvallah!
1: Geldik 9 numaraya. Betül Demir'le devam ediyoruz listemize. Yüzlü Kıyıya parçası bu hafta 5 basamak geriledi ve 9 numarada yerini aldı.

geldik 8 numaraya. Yalın'la devam ediyoruz ve romantik parçalarından biri akşamüstü bu hafta listemizde bir basamak yükseldi ve 8 numarada yerini aldı.

Top 20 listemizde 7 numaradayız. Buray çıkıyor karşımıza bu hafta 7 numarada ve iki farklı şehirde taçlandırdı klibini. İki şehrin atmosferini birleştirdi. Tam benim tipim dedi ve bu hafta listemizde iki basamak gerileyip 7 numarada yerini aldı.

Listemizde 6 numaradayız. Tantaşçı ile devam ediyoruz. Güçlü nakaratı, yüksek enerjisiyle gidişat bu hafta 6 numarada yerini korumaya devam ediyor.

Geldik 5 numaraya. Artık yaz bitti ama bu şarkının enerjisi bitmedi. Asil Gök'ten Ne Oldu Böyle bu hafta 3 basamak birden yükseldi. 5 numarada yerini aldı.

90'lar tadında hareketli, enerjik bir şarkıyla çıkıyor karşımıza Mert Demir. Hazırım inan kaybolmaya. Bu hafta 3 basamak birden yükselerek 4 numarada yerini aldı.

Geçtiğimiz hafta zirvenin ortağı olan Gülşen, itaat yokla bu hafta bir basamak geriledi ve 3 numarada yerini aldı. Bakalım önümüzdeki haftalarda tekrardan zirveye doğru ilerleyebilecek mi?

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Top 20 listemizin bir numarasına baktığımızda zirveyi bu haftada kimseye kaptırmayan Sibel Can ve APO ikilisini görüyoruz. Kıyamam bu haftada bir numarada. Yepyeni bir Top 20 listesiyle tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış Pırlanta.
2: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: İyi bir şeyler yapmak istesek bile hep en ağır bedelleri ödüyoruz. Gidelim Mehmet.
3: Nereye gidelim İsmail?
4: Sen böyle bir şey içine nasıl sindirdin oğlum?
5: Bize yaşattın hayat mı?
6: Babalık mı yaptı sen bize?
5: Yat ağaç kim görürüz diye bile şükür vereceğiz sana.
7: O kapıdan çıkarsan geri dönemezsin.
2: Ben zaten bu eve hiç geri dönmedim baba.
3: İsmail evden sen göndermişsin.
2: Ya o kız bu evin dirliğini bozacak.
3: Ben karımı seviyorum ve ondan vazgeçmeyeceğim.
8: Huzur huzur bırakmadı kimse de. Çek git şurada.
2: Kim oluyorsun da bana git diyorsun ya?
8: Mahvederim seni.
9: Mehmet'i boşanmaya ikna et. Ben de borcu sileyim.
4: Benim çocuklarımın kaderini yazamaz.
2: Gözünü seveyim deli deli çatma bir yerlere. Benim senden başka kimim var?
3: Abla.
2: Tufan sevinsene. Baba oluyor.
8: Terbiyesiz.
3: Anne.
10: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.
11: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
12: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

有没有心，有没有心。

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Ülker çikolatalı kafede efendim. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
2: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
3: Özel'in bu haftaki konuğu güçlü yorumuyla Türkiye'de.

0: son şarkısı Tuz Buz, müzik yolculuğu ve gelecek projelerine dair açıklamalarını Dream Özel'e anlatıyor.
1: İlk şarkı özel oluyor nedense. Kendinizi ilk lanse ettiğiniz şarkı ve A'dan bir değer üretiyoruz. Eldeki verilerden farklı farklı şeyler oluyor. Bu bir yarış. Bu yarışı kazanmak iste, her türlü şeyi göze almak zorunda.
0: Sude Albayrak sunumuyla Dream Türk Özel, Cumartesi ve Pazar saat 10.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün.
4: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
5: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve biletikste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo De.
6: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

Volkan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Tour.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Komedyen arkadaşlarımı ağırlayacağım. Anlatan Adam gibi. Hoş geldin Anlatan.
1: Merhaba.
0: Müzisyen, oyuncu arkadaşlarımı da ağırlayacağım. Güşat Tütücü gibi. Mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardın? Benim ismim Murat olsun çok istiyordum.
2: Murat mı?
0: Sen kaçıncı İbrahim'sin?
3: Birinci İbrahim.
0: Senin adın dördüncü İbrahim olmalı. Bilinmeli yani.
4: İçeriden bir ses geldi şank diye falan. O leğen kedi tuvaletin içine böyle aktı. Tam yatacaktım. O kedi tuvaletini temizlemem gerekirken ama istedim.
0: Ha kendi kendini istedim. Ben kuma istedi zannettim de temizle.
5: Şeyle böyle Poseidon mu böyle diye suları geri üflüyor falan.

Thank you.

0: Seni.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: 5 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Dream Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Sude Albayrak. Bu hafta Dream Özel'in konuğu Tuz Buz şarkısıyla yaza harika bir giriş yapan Alp Güvenir. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Çok teşekkür ederim Sude'cim. Seni sormalı.
1: Ben de çok iyiyim. Daha öncesinde Son Durak parçasıyla aslında uzun uzun konuşmuştuk seninle.
2: Evet.
1: Bu ikinci röportajımız diyebilirim, değil
2: Aynen.
1: mi?
2: Aynen, kesinlikle.
1: Tuz Buz'dan bu yana neler değişti aslında? Öyle bir giriş yapmak istiyorum.
2: Tuz Buz.
1: Çok özür dilerim. Son Durak'tan Tuz Buz'a.
2: Son
1: neler
2: Durak'tan
1: değişti?
2: Tuz Buz'a.
1: Evet, çünkü nereden baksan 1,5 sene gibi
2: evet,
1: bir zaman geçti.
2: 1,5-2 yıl gibi bir zaman geçti. Kendimi daha iyi besledim bu süreçte. Hı hı. Çok tecrübe edindim. Çalışma hayatım daha hızlandı. Projelerimi daha da hızlandırdım. Biriktirdim şu an. Yeni çıkacak olan şarkılara hazırlandık. Kliplerimiz çekildi. Sırayla vereceğiz artık piyasaya.
1: Bu arada Tuz Buz bence harika bir pop şarkı olmuş senin.
2: Çok teşekkürler.
1: Zaten sen pop şarkı yapmayı çok
2: evet.
1: seven birisin. Yani
2: evet.
1: O şekilde nitelendirebiliriz belki tarzını ama
2: çok
1: güzel olmuş ve bu yaza da yakıştığını düşünüyorum ben. Bu yaz böyle sanki çok fazla pop şarkısı dinleyemedik gibi hissediyorum.
2: Kesinlikle.
1: Bunu sana daha önce de söyleyen oldu
2: Kesinlikle,
1: mu?
2: Kesinlikle evet. Yani ben de bu eksikliği düşünerek Hı-hı. biraz daha Tuz Buz'u tercih ettim. Şimdi gelecek olan şarkımız var, Vuruyorum Dibine.
1: Vuruyorum Dibine.
2: Evet, o biraz daha hani ilk sonbahar, kış versiyonuna daha uygun olacak diye düşündüm. Yaza böyle hareketli gümbür gümbür girmek için Tuz Buz'u tercih ettik.
1: Çok da güzel olmuş bence. Yanlış hatırlamıyorsam 2018'de Nazar'la aslında değil
2: evet.
1: mi? Böyle ilk bir
2: evet.
1: girişi yapmıştım.
2: Evet.
1: Ben o parçayı da çok beğeniyorum bu arada.
2: Teşekkür
1: çok,
2: ederim.
1: Çok güzel bir şarkı. Daha öncesinde konuştuğumuz için de böyle daha aşina hissediyorum
2: evet,
1: tabii ki.
2: Evet,
1: sohbetimiz
2: evet.
1: daha keyifli geliyor bana.
2: Ve ilk şarkı özel oluyor nedense.
1: Değil mi?
2: Hani çünkü kendinizi ilk lanse ettiğiniz şarkı. Ve insanların aklında mutlaka bir yerde kalıyor ya ilk bu şarkı ile çıkmıştı diye. Nazar da gerçekten çok benim için önemli bir yere sahip.
1: Peki Tuz Buz'un klibi nasıl geçti, neler yaşandı?
2: Tuz Buz'un klibi aslında biz İzmir Çeşme'de çekmeyi planlamıştık. Son aşamaya doğru geldiğimizde bir modelimizde bir aksama oldu.
1: Hı hı.
2: Sonrasında plan değişikliği yapıp hadi bu sefer İstanbul'a dönelim dedik. İstanbul'da Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekildi. Brezilyalı modelimiz Lua Lins bize eşlik etti. Seçil Kapar'da mak gözümüz oldu. Güzel bir ekipti. Keyifliydi. Ayaklarımızı suya soka soka böyle deniz havası, plaj keyfi yaparak
1: yaşatarak bir yaz şarkısı
2: evet, tam
1: ortaya
2: yaşayarak,
1: çıktı diyebiliriz değil mi?
2: Plajda çıplak ayakta yürüyerek çektik yani. Güzel mi?
1: Bir de şimdi bir sürü şarkı var aslında bakıldığı zaman çok üretkensin de aynı zamanda. Hı-hı. İşte Bir Veda Daha, Geçmedi Vallahi, Kifayetsiz yani
2: evet.
1: birçok parçan var.
2: Hı-hı.
1: Böyle senin için özel olan ya da bir hikayesi olan parçan var mı?
2: Yani hepsinin aslında azar azar benden bir şeyi var. Yani Hı-hı. kesiti var ama en özeli Bir Veda Daha çünkü ben 2012'de kaybettiğim anneme yazmıştım onu.
1: Başına sağ olsun.
2: Bu haftada onun yılı oldu, 14 yıl geçmiş aramızdan ayrılalı. Bir Veda Daha benim için en özel şarkı.
1: En özel dediğim gibi.
2: Onun dışında Geçmedi Vallahi ayrı bir enerjisi var. Onu da Oda Yaz şarkısı Kıpır Kıpır. Hı hı. Dans ekibimizle yapmıştık onu da. Son Durak o da bambaşka benim için. Artık böyle yazın benden şarkı bekleyin diyorum.
1: Doğru. Daha önce Tarkan'ı örnek aldığını ve Tantaşçı'yı
2: evet.
1: beğendiğini söylemiştin.
2: Hı hı.
1: Peki var mı böyle bir fikir değişikliği ya şu ismini artık çok beğeniyorum dediğin
2: Mabel
1: nokta?
2: Matiz. Yani şimdi Mabel Matiz'i Türk popunda farklı bir yere yerleşti artık. Hani çünkü o kendisi de şunu söylüyor. Ben bir hikaye anlatıcısıyım diyor. Gerçekten de çok başarılı buluyorum yani şarkı söyleme tarzı da farklı. Tam bir pop değil belki ama Hı-hı. çok başarılı buluyorum.
1: Peki var mı öyle bir düşüncen? Yani bir gün böyle poptan tamamen uzaklaşıp başka bir tarza geçebilirim?
2: Sürprizim var.
1: Ha.
2: Yani çok yakında bir sürprizim var. Tuz Buzu işte lansmanını yaptık, çıktı artık. Vururum Dibine ile güzel bir slow enerjimiz var. Ama yine mid tempo diyebilirim. K-pop var sırada.
1: Gerçekten evet, mi? Hiç beklemediğim
2: var.
1: Bir tarz.
2: Hiç beklemediğimiz bir tarz. Aslında benim hani müzik hayatında gençlik yıllarımı çok hoşlandığım işte boy band grupları, evet. NSYNC, Backstreet Boys gibi o dans edip hareketli şarkılar söyleyen gruplarda. Onların tarzına çok yakın. Şu anda gündemdeler zaten. Ha, Manifest yani... grubuyla birlikte Türkiye'de de artık çok büyük bir yer kapladı. Crush evet, aynı evet, zamanda evet. çıktı.
1: Yani böyle bir düet gibi bir şey mi gelecek? Yok, yoksa sen direkt bireysel
2: ben
1: olarak?
2: Ben direkt bireysel olarak K-pop tarzı bir şarkı bekliyor.
1: Peki şu anın hani böyle bir furya oldu ya gerçekten dediğin gibi böyle bir Manifest, işte Crush,
2: evet.
1: Karma.
2: Ya aslında ben hani bu kadar gündeme gelebileceğini önceden hiç tahmin etmiyordum. O yani benim çok beğendiğim müzik tarzı ama Türkiye'de bir türlü hani alışılagelmiş herkesin dinlediği, tüm kesimin dinlediği bir tarz değildi. Ama Manifest grubuyla şu an 3 yaşındaki kişiden, çocuktan 65-70 yaşlarındaki kişiye kadar herkes aynı şarkıları biliyor ve söylüyor.
1: Öyle gerçekten.
2: Çok büyük bir etki var. Şu an erkek grup olarak Crush çıktı mesela. Evet. Onlar çok başarılı, çok beğendim.
1: Güzel düetler de yaptılar aslında. İşte Manifest'in Ajda Pekkan'la.
2: Tabii tabii tabii, çok güzel. Hileli şarkısı.
1: Evet evet, evet. Hileli parçası. Aha. Bir de işte Karma'nın Serdar Ortaç'la evet. bir parçası var. Evet. Bir düeti. Yani güzel de gerçekten herkesin böyle ilgilendiği ve beğendiği gruplar oldular
2: evet,
1: gerçekten.
2: Evet.
1: Böyle sevmeyeni yok diyeceğimiz evet, tarzdan evet, oldu
2: evet,
1: gerçekten.
2: Evet, aynen.
1: Ama çok şaşırdım K-pop demene. Yani hiç beklemiyordum.
2: Ben yenilikçiyim ama dediğim gibi hani Türkiye'de çok fazla benimsenmediği için önceden de hep içimde Aha. olan bir müzik dalıydı K-pop tarzı ama şimdi gündeme de gelince evet. hızlı bir şekilde de hazırlığını yaptık. Şu an şarkı da hazır.
1: Aa, evet, süper. Evet, evet. Tabii şimdi mesela Tuz Buz biraz daha yaza hitap eden, daha enerjik bir şarkı.
2: Evet.
1: Şeyi düşünüyor musun? Çok merak ediyorum. Böyle yaza bir şarkı yapıyorsun ve o sonunda tükeniyor gibi hissediyor musun? Yani Eylül gelince sanki yaz şarkıları böyle rafa mı kalkıyor? Bir dahaki yaza mı kalıyor onlar?
2: Ya ister
1: öyle
2: istemez.
1: Şey
2: şimdi
1: musun?
2: Havalar bile biliyorsunuz.
1: Evet.
2: İstanbul, ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'den İstanbul'a...
1: Daha henüz hissedemedin.
2: Evet. Hani havalar kararmaya başladığı zaman, o güneşi artık nadiren görmeye başladığım zaman insanların o kıpır kıpırlığı ister evet, istemez evet. bize yansıyor. Yani o atmosfer bize yansıyor. Ve dolayısıyla hani Tuz Buz bir yaz başında dinlediğin gibi dinleyememeye başlıyorsun. Bu sadece benim şarkılarım için değil, tüm pop şarkıları için geçerli bir şey.
1: Şarkının klibinde Kilios sahilleri gibi bir... Değil mi? Doğru
2: evet,
1: değil
2: evet,
1: mi?
2: Doğru.
1: Kilios sahilleri ve Maslak'ta da özel bir stüdyo kullanılmış.
2: Evet.
1: Özel olarak sen mi tercih ettin peki?
2: Ben yönetmenimize bırakıyorum. Yönetmenimizle bizim 6. klip çalışmamız oldu. Yani artık ben o ne derse, onun dediğinden ben anlıyorum. Ben ne dersem o laptop derleri bir anlıyor.
1: Bu da güzel
2: artık,
1: bir konfor. Yani.
2: Evet evet. Çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. O yüzden de hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Ona
1: Süper.
2: Bırakıyorum çoğu zaman. Sadece böyle temel söylenecek bir şey varsa onları söylüyorum.
1: Şeyi de çok merak ediyorum. Bu yapay zeka ile şarkı üretimi hakkında. Çünkü daha önce de mesela seninle konuştuğumuz zaman bu konu henüz gündemde değildi
2: evet,
1: diye hatırlıyorum
2: evet,
1: ben.
2: Evet, bu kadar değildi.
1: Evet, yani yapay zekanın bu kadar işte şarkılara hükmetmesi, hiç insana gerek kalmadan falan böyle şarkıların yapılması.
2: Ya şimdi her zaman konuştuğumuz konu yapay zeka teknoloji iyi, verimli olarak kullanıldığı zaman gerçekten artı yazıyor
1: evet.
2: tüm insan hayatına. Müzikte de ben şunu fark ettim. Mesela K-pop tarzını bizim aranjörlerimizle çok fazla mesela tarif etmeye çalışıyorsunuz ama onlar daha çok böyle nasıl söyleyeyim Kürdi makamlar üzerinde vesaire hani kurdukları için çok fazla batı müziğini tanımlamakta sıkıntı çektiğimi düşünüyordum ben kendi adıma. Hani o tarz müzik dallarına benzetme, örnekleme gösterdiğiniz zaman size gerçekten istediğiniz tarzı doğru bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Hani yapay zekanın öyle bir özelliği var. Zaten işte ben yüksek lisans yaparken genetik algoritma üzerine yapmıştım, yapay zeka üzerine falan. Orada şu vardı mesela, A ve B'den bir C üretirsin, C ve A'dan bir D üretirsin. eldeki verilerden farklı farklı şeyler üretirsin.
1: Ama elde bir veri olması gerekir.
2: Evet, yani elde bir veri olması gerekir. Aynen. O yüzden yapay zekayı da hani doğru şekilde kullandığınızda size kolaylık sağlıyor.
1: O zaman karşı değilsin diyebiliriz.
2: Yani tabii ki
1: hani kullanır mısın mesela, ya da işte kullanıyor musun?
2: Mesela K-pop'ta o tarzı belirlemek için kullandım. Ha. Evet. Çünkü istediğim tarzlara yönelik aranjörlerimizle konuştuğumda dediğim gibi onların tarzı Türk popu.
1: Evet.
2: Hani
1: doğru.
2: Batı kökenli olmadığı için tam anlatmak istediğimizi, benim duyduğum evet. O müziği yansıtmakta çok zorlanıyorum. Yani bunu bir tek ben de tüm müzisyen arkadaşlarımız evet. Yaşıyordur. Yani mesela slow pop'ta anlatabiliyoruz. Normal fantezide anlatabiliyoruz. Arap müziği olsun dediğimizde anlatabiliyoruz. Ama bunlar yeni tarz, batı kökenli olduğu için onlar da biraz farklılık olabiliyor. Eldeki ürününde o şekilde sunduğunuz zaman yani güzel bir şekilde, faydalı bir şekilde kullanılabilir. Ama tamamen %100 yapay zeka olduğu zaman yani öyle, o artık gerçek ürün olmuyor yani.
1: Yani öyle gruplar çıktı mesela, öyle şarkı tamamen yapay zeka olan şarkılar var işte. Her şeyiyle
2: evet,
1: yapay zeka.
2: Evet, evet, evet.
1: Ve çok da dinleniyor. Yani öyle bir özelliği de var. Hatta sözünü kesiyorum, bir sanatçının bir paylaşımını da görmüştüm. O kadar emek verip yapıyoruz.
2: Tabii.
1: Ve yapay zekayla yapılmış bir şarkı bizden çok dinleniyor. Emeğimize saygısızlık gibi düşünüyorum diye böyle bir yani, paylaşım görmüştüm.
2: Şimdi gerçekten bu böyle ama yarış, bu bir yarış. Bu yarışı kazanmak isteyen her türlü şeyi göze almak zorunda. Risk almadan başarı elde etmek imkansız bir şey. Dolayısıyla onu da denemek lazım, onu da denemek lazım, onu da denemek lazım. Yani gündeme ayak uydurmak lazım. Yoksa stüdyodan çıkma. Sabah akşam şarkı
1: doğru.
2: Söyle. Şimdi gündeme ayak uydurmadığı zaman gerçekten hiçbir anlamı yok. Geride kalıyoruz yani. Çünkü bilgi güncellenen bir şey.
1: Öyle.
2: Sabit kalan bir şey değil. Onun üzerine hep çıkılan bir şey. Bu şekilde yani.
1: Çok şey konuştuk. Sahneler nasıl gidiyor?
2: Bu yaz festivallerle doluydu. Güzeldi. Önümüzdeki dönemde yine normal mekan konserlerimiz başlayacak. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Sosyal medyadan devam ediyoruz.
1: Kritik bir soru sorayım o zaman. Sahne mi, stüdyo mu?
2: İkisinin enerjisi çok farklı.
1: Sence yani, hangisi daha ağır basar? Ben senden nedense bir sahne evet. Seçecek gibi hissettim yani.
2: Stüdyoda insan ister istemez gerilebiliyor. Çünkü senin beni duyduğumla benim kendi duyduğum ses
1: aynı değil.
2: Aynı değil. Ben verdiğimi düşünüyorum ama karşı taraftaki o istediği şeyi alamamış olabiliyor. Veya ben karşı taraf tamam oldu diyor, ben yok olmadı diyebiliyorum. Stüdyo bir işi bir şey. Zor bir, stresli bir süreç. Güzel mi, keyifli mi? Evet güzel ama sahnede olmak bambaşka bir şey. Enerji, insanların sizi alkışlaması,
1: harika
2: söylediğiniz şarkılara
1: şey, evet.
2: Eşlik etmesi sahne harika bir şey.
1: O zaman çok kısa bir o mu bu mu yapayım mı?
2: Tamam.
1: İlk sorum da sahne ve stüdyo muymuş bu arada? İlk sorum tamam. Oymuş, onu ben direkt sormuştum
2: sahne.
1: Sana. Sahne dedik, tamam. Hareketli mi, slow mu?
2: Çok zor bir soru bu. Ama herhalde %70'im hareketlidir.
1: Hareketli. Solo mu, düet mi? Bence solo.
2: Solo.
1: Kendi şarkı mı, cover mı?
2: Kendi şarkı.
1: Yaz mı, kış mı?
2: Yaz.
1: Yaz. Gündüz mü, gece mi?
2: Ben bu gecelerin adamıyım desem.
1: Gece diyoruz.
2: Evet, gece.
1: Aşk mı, kariyer mi?
2: Yani aşk çok önemli bir şey. Kariyer olmadan da olmuyor.
1: Dengelemek
2: lazım diye düşünüyorum.
1: Eski şarkılar mı, yeni şarkılar mı?
2: Herhalde 80'ler, 90'ları kimse bir daha bulamaz diye düşünüyorum. Eski şarkılar, evet.
1: Akustik mi, elektronik mi?
2: Bana kalırsa keşke o hani gündemi biz yaratabilsek, ben akustiği tercih ederim. Akustik çok güzeldir. Yani elektronik işin içine dijital müzik girince biraz o müziğin
1: doğası değişiyor gibi, değil mi?
2: Hissedilebilirliği çok değişiyor. O yüzden akustik.
1: O zaman son sorum. Geçmiş mi, gelecek mi?
2: Geçmişe bağlı kalmamamız lazım. Gelecek.
1: Geleceğe doğru devam ediyoruz. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Son
2: çok
1: olarak seni sevenlere, dinleyenlerine şöyle güzel bir mesaj bırakmak istersen kameraya karşı böyle bir şeyler söyleyebilirsin.
2: Ben Alp Güvenir. Her zaman sizler için üretmeye devam edeceğim. Umarım beğenirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan istediğiniz şekilde WhatsApp demeyelim. DM'den ulaşabilirsiniz. Eleştiriye de açığız. Görüşlere de açığız. Sahnelerimize bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Dream Özel'in bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki Dream Özel'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: birbirinden değerli konuklarıyla Deşarj yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Ve Deşarj'ın ilk konuğu, müziğiyle yıllardır hayatımıza dokunan, birbirinden özel şarkıların sahibi Ferhat Göçer.
1: Ferhat Göçer'in hayatını bir albüm düşünürsek, şu an kaçıncı şarkıdasınız?
2: Eğer bir kasetsem, kasetin ikinci yüzünde oldum, yani B yüzünde olduğumu düşünebilirim.
1: Bir başrol gelse oynar mısınız?
2: Vallahi eğer kafama göre bir şey olursa çok zor bir şey.
1: Yine aynı yolları seçer miydiniz?
2: Vallahi başlamamayı tercih ederdim. Düşünün.
0: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Ferhat Göçer Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.
2: Günümüzde artık A1 B1 yok. Bütün şarkılar A1. Öyle bir lüksünüz, şeyiniz ya, öyle bir rahatlığınız yok. Ya bir tane şarkı yapayım, diğerleri çöp olsun. Yok öyle bir şey yani. Bütün şarkılarınız anında sizin yaptığınız son işiniz en son işiniz oluyor. Yani o son işinizle anılıyorsunuz.
1: Hep öyle oluyor zaten.
2: Başarısız olduğunuzda bir dahaki başarılı işinize kadar hep başarısız olarak addedilme riskiniz var.
3: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
4: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
5: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konusunu.
1: Her dünyayı sen...
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Komedyen arkadaşlarımı ağırlayacağım. Anlatan adam gibi. Hoş geldin Anlatan. Müzisyen, oyuncu arkadaşlarımı da ağırlayacağım. Güşat Tütücü gibi. Mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardın? Benim ismim Murat olsun çok istiyordum.
1: Murat mı?
0: Sen kaçıncı İbrahim'sin?
2: Birinci İbrahim.
0: Senin adın dördüncü İbrahim olmalı. Bilinmeli yani.
3: İçeriden bir ses geldi şank diye falan. O leğen kedi tuvaletin içine böyle aktı. Tam yatacaktım. O kedi tuvaletini temizlemem gerekirse ama istedim.
0: Ha kendi kendini istedim. Ben kuma istedi zannettim de temizle.
4: Şeyle böyle Poseidon mu böyle diye suları geri üflüyor falan.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada, yeni bir Dilimon listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klip geliyor.
1: 10 numara, Tuana, Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem.

Siz de en sevdiğiniz video klipleri Monda yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

Herkes Giysin Dream On'u sundu. Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece adresin, gündüz güneşsin. 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
2: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
4: Olsun.
3: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
7: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
8: Çölle bahar havası var.
7: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Birbirinden değerli konuklarıyla Deşarj yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Deşarj'ın ilk konuğu, müziğiyle yıllardır hayatımıza dokunan, birbirinden özel şarkıların sahibi Ferhat Göçer.
2: Ferhat Göçer'in hayatını bir albüm düşünürsek, şu an kaçıncı şarkıdasınız?
3: Eğer bir kasetsem, kasetin ikinci yüzünde oldum, yani B yüzünde olduğumu düşünebilirim.
2: Bir başrol gelse oynar mısınız?
3: Vallahi eğer kafama göre bir şey olursa çok zor bir şey.
2: Yine aynı yolları seçer miydiniz?
3: Vallahi başlamamayı tercih ederdim. Düşünün.
1: Samimi sohbeti ve en sevilen video klipleriyle Deşarj Ferhat Göçer Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.
3: Günümüzde artık A1 B1 yok. Bütün şarkılar A1. Öyle bir lüksünüz, şeyiniz ya, öyle bir rahatlığınız yok. Ya bir tane şarkı yapayım, diğerleri çöp olsun. Yok öyle bir şey artık. Bütün şarkılarınız anında sizin yaptığınız son işiniz en son işiniz oluyor. Yani o son işinizle anlıyorsunuz.
2: Hep öyle oluyor zaten.
3: Başarısız olduğunuzda bir dahaki başarılı işinize kadar hep başarısız olarak addedin.

0: Kuşakların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
4: Merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Komedyen arkadaşlarımı ağırlayacağım. Anlatan adam gibi. Hoş geldin Anlatan. Yani oyuncu arkadaşını da ağırlayacağım. Güşa Tütücü gibi. Mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardın? Benim ismim Murat olsun çok istiyordum.
5: Murat mı?
4: Sen kaçıncı İbrahim'sin?
6: Birinci İbrahim.
4: Senin adın dördüncü İbrahim olmalı. Bilinmeli yani.
5: İçeriden bir ses geldi şank diye falan. O leğen kedi tuvaletin içine böyle aktı. Tam yatacaktım. O kedi tuvaletini temizlemem gerekirse ama istedim.
4: Ha kendi kendini istedim. Ben kuma istedim zannettim de temizle.
6: Şeyle böyle Poseidon mu böyle? diye suları geri üflüyor falan.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
4: Çölle bahar havası var.
3: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardınız? Benim ismim Murat olsun çok istiyordum.
1: Murat mı?
0: Sen kaçıncı İbrahim'sin?
2: Birinci İbrahim.
0: Senin adın dördüncü İbrahim olmalı. Bilinmeli yani.
3: İçeriden bir ses geldi şahank diye falan. O leğen kedi tuvaletin içine böyle aktı. Tam yatacaktım. O kedi tuvaletini temizlemem gerekiyordu. Ama üfledim.
0: Ha kendi kendini üfledim.
4: Ben kuma üfledi zannettim ben temiz.
2: Şeyle böyle Poseidon mu böyle diye suları geri üflüyor falan.
0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Evet, hoş geldiniz. Ben Erman Arıcasoy. Konu buraya nasıl geldi programındasınız. Her hafta iki tane konuğum olacak. Komedyen arkadaşlarımı ağırlayacağım. Anlatan adam gibi. Hoş geldin Anlatan.
2: Merhabalar,
0: ve
2: selamlar.
0: Ve böyle işte müzisyen, oyuncu arkadaşlarımı da ağırlayacağım. Güşa Tütücü gibi. Hoş geldin Güşa.
3: Hoş bulduk Erman.
0: Bunu DreamTürk TV'den izleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Konu buraya nasıl geldi YouTube kanalında. Önceki bölümler var. Anlatan daha önce konuk olmuştu. Bir 3-4 yıl kadar önce. 12 tane bölüm var hali hazırda. Onları da oradan takip edebilirsiniz. Yani YouTube'daki dinleyenler için, izleyenler için bu program ne diyorlar? İşte yeni gelmedi, geri geldi ve başladı. Konu buraya nasıl geldi? Kaplumbağadan konuşacağız. En son köpek balığından çıkacağız falan. Çok da uzak olmadı. İkisini denize.
2: Bunları da bunun için mi koydum ben? Yani şuradan
3: şuraya kadar. Hayatta değişik bir şey falan geliyor. Evet, ama evet, çok tatlılar gerçekten.
0: Bak burada bu arada sorularım var. Bu sorulardan zaman zaman en çok merak ettiğim sorular. Mesela mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardınız?
2: İhsan.
0: İhsan
2: böyle alakasız ne biçim.
0: Sen koymuşsun zaten. Anlatan koymuşsun da.
2: Evet,
0: ben mesela benim ismim Murat olsun çok istiyordum.
2: Murat mı?
0: Evet ama neden? Doğduğum zaman annem kulağına fısıldamışlar. Hayır şey. Karşı komşumuz vardı. İkizler vardı. Murat ve Fatoş. Bunlara ben çok özeniyordum. Ve annemlere diyordum ki ya benim ismimi niye Murat koymadınız? Çok özeniyordum böyle.
2: Sen Murat'a özeniyorsundur.
0: Murat'a özeniyordum. İsmim Murat olsun istiyordum. Ben beyaz ata binmiştim. Aslında ne kadar güzel.
2: Daha güzel.
3: Daha güzel.
0: Ben diyordum ki bir daha sünnet olduğum zaman beni kahverengi ata bindirin.
3: Senin Murat'la bir şeyin var yani.
2: Evet, evet. Bak benim de şöyle. Şimdi İbrahim ya benim gerçek orijinal adım. Dedemin ismi. Ben de hani daha böyle modern ve daha yeni bir isim falan olsun ister miydim diye küçük yaşlarımda ondan bahsediyorum. Amcam babama demiş ki abi demiş birimiz de yani ikisi konuşurlarken demiş ki abi demiş babamın ismini koyalım birimiz. Çocuğumuz olunca babamın ismini koyalım falan demiş. Amcam demiş ki benim eşim hamile kaldı ben demiş İbrahim koyacağım çocuğumun adını demiş ama maalesef kız olmuş. Ebru koymuşlar. Sonra arada ben olmuşum. İbrahim koymuşlar bir sene sonra tekrar o çocuğu olmuş. Burak koymuşlar yani amcam bayağı beni dolandırmış amcam babamı bence yani.
0: Bu arada bence şöyle bir şey olmalı. Sen kaçıncı İbrahim'sin? Sülalede mesela.
2: Birinci İbrahim.
0: Hayır hayır dedenin de adı İbrahim'miş ya.
3: O zaman ikinci İbrahim.
0: Mesela onun şeye baktığın zaman soy ağacına mutlaka bir İbrahim daha vardır. Bir iki tane daha vardır.
2: Tabii canım.
0: Bence öyle de olmalı. Mesela senin adın dördüncü İbrahim olmalı. Bilinmeli yani.
3: Bu arada benim de dedemin ismi İbrahim.
2: Ama yani sana İbrahim olmazmış. Şu anlamda söylüyorum. Böyle bir şey olabilirsin. Senin ailenin zenginliğiyle ilgili. Tabii ki dördüncü, beşinci, altıncı. Oluyor ya altıncı Edward bilmem ne, yedinci bilmem ne Richard diye
0: zenginlerde
2: koyuyorlar.
0: Zenginlerde mi oluyor?
2: Tabii oluyor.
0: Ya yani. Da şey mi kraliyet ya da padişahlar
2: var ya. Kraliyette oluyor. Artı o kraliyet hissiyatını vermek için yabancılarda oluyor. Diyor ki benim çocuğumun adı diyor 3. William. Çünkü 3 William'ı süste koyuyorlar. William the 4. Şeyde var NBA oyuncuları var böyle 3. 4. diye.
0: Tamam var biliyorum ben.
2: Onu i̇şte zenginlik işte bu.
0: Zenginlik de mi yani?
2: Tabii. Sen de öyle abi belli bir para seviyesine koy olmadan gelmeden çocuğuna 2. 3. diyemezsin. Belli bir para seviyesine gelmeden
0: niye?
2: Mevsimlerle selamlaşamazsın. Yaza merhaba partisi veremezsin. Güle güle kış falan.
0: Tamam.
2: Anladın mı? Mevsimlerle selamlaşmak için bir paran olması gerekiyor.
0: Hayır. Bence gidersin nüfus müdürlüğüne. Oğlumun adını 4. İbrahim koymak
2: istiyorsun. 4. Levent falan. Metro durağı
0: dersin,
2: gibi.
0: 4. Levent. Orada doğmuş. Aile doğmuş.
2: 4. Levent metro koyuyorum çocuğuna.
3: Mevsimleri selamlayamazsın koyarsın yani. Dedi ya.
0: Mevsimleri selamlarsın ayrıca.
2: Selamlayamazsın.
0: Ben selamlıyorum.
2: Belli bir paran olmasın. Sen selamlarsın da ben, mevsim senin...
3: 4. mangal partisi mesela olamaz mı?
2: Olamaz.
0: Ben sabah uyandığım
2: zaman... Sen selamlarsın ama mevsim senin selamını geri almaz. Ben... Allah'ın selamını geri almaz.
0: Hayır ben güneş...
2: Sen selam dersin o sana bakmadan geçer.
0: Ben güneşi bile selamlıyorum. Sabahleyin karımla kalkıyoruz.
3: O zaten çok mutlu ya. Her sabah selamlıyordur yani.
0: Güneş merhaba, yeni Allah, gün merhaba.
2: Yeni bana... evlenmiş insan enerjisi.
0: Ne var ya? Sorularım var.
2: Evet.
0: Mesela en çok, en sık kullandığınız arkadaş ekme bahanesi nedir?
3: Yani ekme bahanesi gibi değil, gerçeğin ta kendisi yani. Çalışıyorum, work, work, work. Gerçekten ama.
0: Sende var biliyorum.
3: Work. Mesela birileri diyor ki, abi o zaman işte uygun bir zamanda görüşürüz. Yok ki öyle uygun bir zaman. Yani onun için de arayı böyle pış diye açmak lazım.
0: Ne oldu program var dedik geldin hemen.
3: E tamam, bunu iş olarak görüyorum. İşin bir parçası gibi. Burada bildin bir iş mi? Yapıyorum.
2: Ha, iş olarak buradasın
3: kahve,
2: sen.
3: Kahve, çay falan da gidemiyorum yani.
0: Bildin mi evlat ne demek?
2: Öyle bir iş yapıyor olmalıyız ki, ben de kendi adıma aynı şeyi düşünüyorum. Köpek balığı gibiyiz bizler, böyle yaptığımız işler itibariyle sürekli yüzmek zorundayız. Bunlar biliyorsun. Durduğu zamanlar bunlar ölüyorlar yani. Bunların sürekli yüzmesi
3: gerekiyor. Evet, doğru söylüyor.
2: Sürekli yüzmek zorunda, sürekli suyu süzmek zorunda. Uyurken bile böyle hareket etmek zorunda ya. Ben de, sen de, sen de. Sürekli hareket etmemiz lazım abi. Biz durduğumuz zaman para kazanamıyorsun yani. Dolayısıyla tabii ki bahanemiz sürekli çalışmak. Tabii. Ama benim ekstra bir bahanem var mesela. Ben diyorum ki çocukları... Yani evde oturacak küçücük bir vaktim var mesela. Onu abi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorum.
3: Artık senin de.
2: Ve diyorum ki mesela çocukları antrenmana götüreceğim. Bazen götürmüyorum ama bazen de götürüyorum.
0: Ben belim ağrıyor diyorum. Mesela bazen şöyle
3: çok
0: oluyor.
3: Çok mantıklı bir sebep aslında, şöyle belim ağrıyor. Kimse diyemez ki belin ağrıyorken gel.
0: Diyemez. Yani. Çünkü bir de derecesi yok. Bel ağrısının derecesi yok. Evet. Ne kadar ağrıyor? Mesela çok ağrıyor, gelemiyorum. Şöyle oluyor bazen, bir arkadaşım arıyor. Akşam diyor bir plan yapalım, bir yere gidelim mi? Akşam hiç planım olmamasına rağmen hemen evet demiyorum. Belim ağrıyor diyorum. Onu erteliyorum. Belki diyorum başka daha güzel bir plan çıkabilir
2: mi? Daha güzel plan çıkmazsa ve gitmek istersen diyorsun ki zar zor geldim.
0: Zar zor geldim diyorum ve arkadaşın nasıl kıymet biliyor biliyor musun?
2: Vay
0: diyor ki bana, vay diyor adam diyor beli ağrırken diyor benim yine de geldi diyor. Yani. Nasıl arkadaş diyor.
2: Vay be.
3: Ben de mesela trafikte giderken işte bir yere yetişmem gerekmiyorsa bile bir video çekiyorum. Küçük bir fotoğraf, bir bilmem ne falan. Bir yere stok yapıyorum. Bir yere gecikmişsem aşırı trafik vardı falan gibi bir şey yapıyorum.
2: Aa.
3: Çok işe yarıyor.
0: Onu tatillerde de yapıyorlar.
3: Ama değişik semtlerde çekiyorum, bir köprüde.
0: Mesela iki gün Foça'ya gidiyor. Bir ay Foça'daymış gibi stokluyor onu. Her gün paylaşıyorsun.
2: Nerede onu çok ki? İnsan yapıyor da. Bahanelerinin fotoğrafını önceden çekmek hiç aklıma gelmemişti. Bundan sonra ben ne yapacağım böyle?
3: Ama bir şey söyleyeyim.
2: Yoğun köprü trafiği mesela. Çekeceksin abi.
3: Çok zararsız bir yalan.
2: Sonra da gelemiyorum, yetişemiyorum falan.
3: Çok zararsız bir yalan.
2: Ben kendimi sizin yanınızda şu an çocuk gibi hissettim biliyor musun?
0: Nasıl yani?
2: Çocuklarımı antrenmana götüreceğim. Çünkü gerçekten bir antrenman var ve ben gitmiyorum. Zaten onun suçluluk duygusu içindeyim falan. Evde oturabilmek için yapmam gereken bir şeyi yapmayaraktan bunu söylüyorum. Gerçek fiziki bir olay. Sen olmayan belin ağrısını, sen de olmayan fotoğraflarını, vay anasını.
0: Antrenmandan birkaç tane fotoğraf çek.
2: Antrenmanda belim ağrıyor deyip köprü fotoğrafı.
0: Bir de böyle yap. Aynı zamanda trafikte ol.
3: Ama bak nasıl işi bir gün yapıp işine yararsa benim.
0: De ki bir tanesini seç. Bir bahanelerden bir tanesini seç. Gelemiyorum. Bu arada gündem konuşacağız arkadaşlar. Gündem derken böyle şey değil, siyasi gündem falan değil. Kendi gündemimiz.
2: Herhalde yani siyasi.
0: Senin gündeminde şey var işte, yarın İtalya mı gidiyordun? İspanya mı?
2: Sende de demans problemi var gündemde belli ki. Ya 50
0: benim gündemimde ne vardı lan? Benim gündemimde demans oydu. Var bende. Ben bazen mesela şey kullanmam gerekiyor. Ne hapı kullanıyordu şey için?
2: Tam demans işte.
0: Hafıza için.
2: Bunu.
0: Hafıza için ya.
3: B12
0: almayı.
3: Niye B12 derken özel bana baktın? Sanki önceden B12 seninle konuşmuşuz
0: diye, hatırlat diye. Ben bakacak yer aradım. Oradan bir ses geldi yani.
3: Hayır, o kadar manalı baktın.
0: Bir yardım edin, bana yardım edin.
3: B12
0: B12 almayı da unutuyorum ya.
2: Abi B12 almayı unutuyorsan bu iş kilitleniyor biliyorsun. Yani B12 almayı unutuyorsan B12 alman gerekiyor ya.
0: Bir şey söyleyeceğim, hangi iş kilitleniyor?
2: B12 dövmesine ne dersin?
0: Hangi iş kilitleniyor?
2: Hangi?
0: İş kilitleniyor dedim. Ne konuşuyorduk biz?
3: Bak, o kadar gerçekten. Böyle.
0: Bu tehlikeli bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey yok, şaka. Böyle bir şey yok.
3: Böyle bir film vardı ama B-kaç işte sürekli unuttuğu için yazıyordu ya her yerinde bir
2: evet.
3: Şeyleri falan.
2: Evet.
3: Hastalar da yapıyor zaten böyle bir şey.
0: Yorumlara yazar mısınız bunu? Ne güzel bak, buradan da etkileşim oluyor. Evet. Bu filmin adı neydi? Hatta bu programı izleyin, sonra açın bu filmi izleyin.
3: Etkileyici bir filmdi ve bu konularda birkaç tane film var yani.
0: Unutuyordu.
2: Memento.
0: Tersten işliyordu film. Geri gidiyordu galiba. Bir de hap vardı. Mavi hap mı, kırmızı hap. B12 mi?
3: B12.
0: O da oymuş mesela.
3: Balık yağı da var.
0: B12 mi, balık yağı.
2: Bir şey sormuştun. İspanya. Evet, İspanya.
0: İspanya.
2: Evet, İspanya'ya gidiyoruz. 15 gün. İspanya'ya gidiyoruz.
0: Niye gidiyorsun? Biliyorum ben.
2: Çok zenginlik, büyük para. Ne yapayım? Nerede harcayayım? Öyle değil abi, biliyorsun benim durumları. Oğlan bayağı şartlarımızı zorlayarak, bütün imkanlarımızı bir araya getirerek böyle senede bir kere böyle bir plan yapıyoruz. İşte üniversite bakmaya gidiyoruz. Bir, iki basketbol oynadığı
0: için. Oraya gel.
2: Takım bakmaya gidiyoruz.
0: Anlatının oğlu 1-2 yıl sonra NBA'de oynasa şaşırmıyor.
3: O yaşlarda
0: yani.
3: Mı?
2: Öyle ben bir oyuncu.
3: Küçük sanıyordum.
2: Lise sonunda olacak önümüzdeki sene. Bir sene sonra gideceği üniversitenin şehrine bakmaya ve karar vermeye ki o şehre karar verelim ki hangi şehrin içerisinde bir takım arayalım ona.
0: Ben de bir çığır açtım. Öyle ya, biliyor musun? Mesela böyle parayı bulmak için uğraşıyoruz ya. Çok parayı şeyi falan.
3: Ben uğraşmıyorum sen, aslında da.
0: Ama anlatan iki koldan, üç koldan uğraşıyor. Yani ya, şansını arttırmış. Ben olmasam bunu, çocuğum var.
2: Sen bunu NBA... bir para bulma çabası mı? Abi sen evladından fayda gören baba gördün mü hayatını? Görmedim. Nerede mi gördün? Nerede gördün?
0: Senin gündeme de geleceğiz ama araya bir tane soru sıkıştırmak istiyorum. Yatağınızın boyutlarını biliyor musunuz? Ne var ya? Biliyor musun yani?
2: Biliyorum tabii ki de yani çocuktan buraya gelmen. Yani.
0: Ay merak ettim.
2: Biliyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. 2'ye 2.
0: 2'ye 2.
2: Evet.
0: 2'ye 2. 4 metrekare.
2: Yani evet, matematiksel olarak.
0: O zaman senin yatak odası da büyük.
2: Ne yapacağım, bizde ne yapacaksın hemen? Ne istiyorsun sen benden?
0: Yatak odasında ayna var mı?
2: Yatağın bütün tavan. Sen abi böyle cevaplar alabileceğini düşünüyorum.
3: Hayırdır falan. Hayırdır
0: sen. Sen biliyor musun yatağın boyutlarını?
3: Yatağın boyutlarını şey rakam olarak bilmiyorum ama 1,5 kişilik. Yani eskiden 2 kişilikti. Artık 1,5 kişilik. Anla buradan ne demek istedim.
2: Bu yaşama karşı bir mesaj mı? Ey yaşam, bundan sonra hayatımda bir insan istemiyorum.
3: Gibi bir şey.
2: Ve aynen, sadece kendi rahatımı düşünüyorum.
3: Aynen.
2: Hesaplayabilir. Böyle bir sonuç yani çıkartabilir miyiz?
3: Aynen öyle.
0: Omuz 40 santim olsa, 40 santim buradan buraya. 40 santim olsa, 1,5 kişi, 1 kişi 40 santim. Hadi 10 oradan 50-60 santim kendisi için olsa. 39, 90'a.
3: 90'dan büyük galiba ya.
0: 1.70 olsa boyun, 90'ı 1.80.
3: 1.70 gösteriyor muyum gerçekten? Küçülmüşüm bu arada. 1.63 mü ne olmuşum?
0: Göstermiyorsun da ben ayıp olmasın diye 1.70'im.
3: Bak ya.
2: Ya yatarken insan ayaklarını böyle uzatıyor ya uçlarını.
3: Ha evet evet.
2: O anlamda söylemiştir.
3: Geliyor uzun uzun. Evet.
0: Ben mesela yaş tahmini diyorum bazen. Ama olduğundan daha fazla söylüyorum. Şey daha düşük söylüyorum kadınların yaşını.
3: Bilerek.
2: Kadınların yaşı zaten konuşulmaz.
0: Konuşulmaz.
2: Hele programlarda hiç.
0: Sormadım ki.
2: İşte soracağım diye korktum.
0: Sormadım. Sormadım ki. Olduğundan böyle bir 5-6 yaş daha küçük söylüyorum. O sevinç, o gözlerdeki o pırıltı bunu o kadar mesela, çok hoşuma gidiyor ki.
2: Bunu kiloya şey yap.
0: Onda da yapıyorum.
2: De
0: onda
2: ki mesela ama çok kilo vermişsin. Çok kilo vermişsin aynen gibi görünüyorsun.
0: Hep söylerim ben onu.
2: Hiç kilo konuşmam.
3: Ama mesela her zaman kilo vermek şey amaç edinen şey. Bazı kadınlar çok zayıf kilo almaya çalışıyor. Tamam, biraz canım, kilo almışsın, böyle hafif böyle balık etli olmuşsun falan diye. Aha falan olan kadın olabilir.
2: Ama onu anlayacaksın artık yani. Ya kadın bayağı hani incecik zargana gibi kadına bakıp çok kilo vermişsin diye böyle öyle değil de. Ha. Yani normal kilo vermeye çalıştığını hissettiğin bir insana sen zayıfladın mı ya falan demek mesela.
3: Hafif
2: İnanılmaz. Ve evet uğraşıyorum diye hemen insanlar şey yapıyorlar, atlıyorlar. Güzel bir şey yani.
0: Evet, en son neye üflediniz? Mesela bu da olabilir.
3: Ben sen cevap veriyorum tamam, abi başla. Söylüyorum. Çok saçma bir şey oldu bak. Kedim var. Kedimin tuvaleti var. Üstte de bir tane leğen gibi bir şey var. Çamaşır makinem nedense tam beyaz çıkartmıyor bir şeyleri bak. O yüzden beyazları önceden böyle küçük bir leğen içerisinde biraz böyle bir buçuk saat şey yapıyorum hani. Biraz bekletiyorum ki ondan sonra çamaşır. Yani kar gibi beyaz falan filan. Neyse orada dururken içeriden bir ses geldi şahank diye falan. O leğen kedi tuvaletin İçine böyle aktı çılgınlık diye ama böyle bayağı şelale gibi filan. Şimdi o kadar yorgundum ki tam yatacaktım. O kedi tuvaletini temizlemem gerekiyor filan ama üfledim.
0: Ama bayağı ona nefes lazım
2: ama böyle,
0: ya.
2: Böyle üfledin.
0: Ha kendi kendini üfledin. Ben üfleyerek gibi tozu şeye
2: ya,
0: attıcam.
2: Ya Erman senin kafanı çalışıyor ya.
3: Oflamak gibi yani. Ben, sonra onu temizledim falan. O kedi tuvaletleri ne tuhafmış yani. Kireç gibi
0: ben
3: oldu.
0: Kuma üfledi zannettim ya temizle.
2: Ya abi niye bu bu elinde şeyle böyle Poseidon mu böyle diye suları gerilmiyor
0: mu zannettim. Ben öyle bir şey bekliyordum
3: ya. Anladım anlamında ya.
2: alkol metreye üfledim. Böyle bir şey soruyorsun değil mi abi?
0: Yani neyi üflediysen.
2: Al işte.
0: Ben bilemem ki neyi üflediğini.
3: Ben ofladım.
2: Ben de şöyle bir şey üfledim abi. Çok yeni yakın zamanda. Ankara'nın içerisinde araba kullanıyorum. Araba kiraladım. Oyun vardı. Eskişehir, Ankara bilmem ne falan filan. Tekrar hani havaalanına geri döneyim diye araba kiraladım. Ankara'nın bu böyle artık böyle bir sürü barının bilmem ne eski zaman. Ben Ankara'da doğma büyümeyim. Üniversitede orada okudum. Çok bildiğim yerler aslında oralar ama çok böyle barlar, publar bilmem neler olmuş yani. Tamam mı? Ben de yani alkol kullanmıyorum. Oyuna gidiyorum zaten bilmem ne falan. Alakasız bir ama geç bir saatte oradan geçiyorum. Geçerken yolun ortasında böyle trafik sıkışmış yolun ortasında ve sokağın arasındayken camım çaldı tık tık tık diye. Kim olduğunu anlamadım. Camı böyle hafiften açtım. Buradan alkol metre geldi böyle. Diye üfledim ben otomatik alkol metre gelince.
0: Ne biliyorsun alkol metre sen der şey üfleme öyle.
2: Polis abi polis. Ha, polis. Şöyle kafamı kaldırınca polis dedi ki üfle. Diye üfledim. Çıkarttı, devam et dedi. Camı kapattım, devam ettim abi.
0: Şey mi?
2: Polis kontrol değil, bir şey değil. Dururken polis yanıma gelip durup dururken bana bir şey üfletti abi.
0: Mesela araya sonra ertesi günde ya da bir hafta sonra da gazetede şey gördüm. Polis işte üfleten sapık yakalandı.
2: Neymiş sapıklığı ne mesela? Kendi yaladığı şeyleri mi bana üfletiyor?
0: Evet, kendi yaladığı.
2: Bazı şey... Küçük sapık.
0: Kendi çapında sapıkçık.
3: Bir özelliğin var mı? Şey
0: yapabildiğin bir şey
3: ya.
0: Var mı yani? Ne bileyim ben, burnunu oynatıyorsundur, kulaklarını oynatıyorsundur. Var mı öyle özelliklerin?
2: Yok.
0: Yok mu?
2: Vallahi,
0: herkesin vardır ya.
2: İçten gelen özelliklerim var abi. Dışarıdan gayet donuk duruyor.
0: Mesela kaşlarını bir bunu kaldırabiliyor musun sırayla şöyle falan?
3: Aa ha, yapıyor. Mı? Yok ben hiç yapamam.
0: Hadi mesela. Ya.
2: Sana herhangi bir fayda sağlıyor mu bunlar?
0: Konu açıyorum, hani konu kapatıyorum.
3: Kaslarını, işte vücudunda kaslarını, yüz kaslarını iyi kullanmanı sağlıyor.
0: Ben dilimi kaşlarıma değdiriyorum.
3: Hadi canım sen de.
0: Saçlarıma ya, saçlarımı tarıyordum böyle.
2: Bir takım hayvanlar var ya böyle gözlerini mözlerini böyle şeyini.
0: Bence dilimizi böyle kullanabilir. Biraz daha uzun olabilirdi gerçekten de. Hani mesela elinde poşetler oluyor mesela, çok terliyorsun falan. Böyle bir tereni sileceksin diline, hop. Ama herkes yaptığı için de çok doğal geleceksin. Normal bir şey olacak yani. Normalimiz. Mesela programa katıldık. Kamera anlatını çekmediği anlarda çok terlemiş. Diliyle hop diye böyle yüzünü bir silecek
3: İnsan
0: yani.
3: İnsan dışı bir yaratık ya yani şey yani ya da işte doğanın içerisinde bir şeyden bahsediyorsun yani onun gibi.
0: Böyle olabilirdi yani, onu diyorum. Böyle yani mesela.
3: Elimizi vermiş Allah bize böyle şeyler için, pul iş diye yapıyoruz.
0: Ama ellerin dolu.
2: Neden hayvanların dilleri bu kadar daha aktif mesela? Çünkü eli yok hayvan.
0: Zehir gibisin var ya. Peki mesela
2: aslında ne? Bizim dilimiz de öyleymiş. Yavaş yavaş yavaş yavaş geride kalmış. Ben mesela çok eski zamanlarda bir saniyede 2000 kare fotoğraf çeken, 2000, 3000, 30.000'e kadar çekiyor gerçi de adını vermeyeyim. Öyle kameralar var ya, süper slow motion işler çekiyor. Yapımcılık zamanlarda öyle program çektim. Ve o programda bir köpek getirdik. Köpek nasıl su içiyor? Hani böyle lap lap lap lap lap diye içiyor köpek.
0: Şey oluyor böyle.
3: Böyle aşağıdan alıyormuş.
2: Aşağıdan alıyor. Ben bunu çektikten sonra, yani gördüğün anda anlamıyorsun. Şöyle yapıyor abi. Suya eğiliyor. Dilini böyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Havaya atıyor suyu. Şırak diye havada tutuyor.
3: Aa. Evet. Bir şey.
2: Böyle yapıp atıp böyle yapıyor. Her hareketinde bunu yapıyor. Onun için lap lap lap yapıyormuş gibi. Halbuki lap lap diye bir şey kaldırıyor. Yapıştırıyor abi. İnanılmaz bir şey.
0: Ya bir dillerinden terliyorlar ya. O da bana çok ilginç geliyor. Yani ben bunu sonradan öğrenmiştim. Köpeklerin, kedilerin dillerinden terlediğini. Sonra dedim ki hakikaten ya böyle hiç sırılsıklam kedi köpek görmüyorsun sokakta.
2: Tabii
0: terli terli koşa koşa terlemiş böyle.
3: Evet
0: şapır
3: ya.
0: Şapır terliyor yani. Ya. Sonra da dilinden terliyormuş deyince de şaşırıyordu. Aa öyle miymiş yani.
3: Yapılar
0: daha önce
3: ya.
0: Gördün mü abi böyle sırılsıklam köpek kendiken koşarken terleyen köpek.
3: Yerim ben onları ya.
0: Ay canlarım.
3: Ama mesela doğru bir şey söyledi biraz önce anlatan. Yani evrimleşiyoruz ya, geçtikçe zaman. Mesela geçen gün çok enteresan bir şey duydum. Gerçekten ya öyle dedim. Mesela squat falan yapıyoruz ya şimdi. İşte spor yapan var, yapmayan var. Yaparken de yani yapmayan insanlar için yaptıklarında çok zorlanıyor, ağrıyor bir şeyler falan ya. Bir tanesi şey dedi. Aslında dedi hatırlayın, çok eski, çok da uzağa gitmeye bile gerek yok yani. Anneannelerimiz, dedelerimiz ya da daha kırsal kesimlerde hep böyle çömelerek otururlardı. Kırsal kesimlerde böyle çömelip eli burada. Yemek yerken de çömelerek yemek. İşte ne bileyim yani, ya da tuvalet, eski tuvaletlerde, tuvaletlerin o şekilde olması, alaturkalarda
2: evet.
3: Filan. Rahat bir şekilde insan, şimdi yapmaya çalış bunları, öyle yemek yemeye çalış, öyle oturmaya çalış. Öyle bir tuvalet görünce of ya bu ne ya şimdi falan deyişimiz. Artık buradaki kaslarımızın bitmiş olması yani.
2: Hayatım boyunca hiç yapmadığım sporu yapıyorum 2-3 aydır.
0: Gerçekten
2: hiç yapmadım. Hiç yapmadığım için. Çok az yapınca hiç yapmadım. Spor yapmış oluyorum. Gerçekten bir iki hareket yapıyorum. Allah'ım ne güzelmiş spor yapmak ya.
3: Spor yapmak.
2: Ben hayatım boyunca spora çok karşı oldum. Çok karşı
3: ben
2: oldum.
3: Ben de hiç yapmadım. Ben de yeni yapmaya...
2: Bence şey insanlar spor
0: şöyle,
2: yapmak
0: şöyle
2: için yaratılmamış.
0: Şöyle bir bakış açısı var aslında. Spor aslında... Yani mesela otomobil düşün. Otomobil, sıfır otomobil alıyorsun ya abi. Kullanıldıkça şeyi bozuluyor yani aslına bakarsan. Yani sporda da vücudunu kullandıkça bence eskiyoruz.
3: Ha, bunu ben aşağıda. De düşündüm.
2: Yüz katılıyor.
0: Bence eskiyorsun abi.
3: Koruyalım dursun.
0: Kalbimizin bir atma sayısı varmış biliyor musun? Bir atım şeyi varmış yani.
2: Totalde.
0: Yani, totalde.
2: Öyle mi bilmiyorum.
0: Çünkü mesela kalbi çok hızlı atan hayvanlar.
2: Tavşan.
0: Erken ölüyorlar. Mesela kaplumbağalar daha uzun yaşıyor. Falan.
3: Koşmayın, hiç spor yapmayınca uzun yaşarım.
0: O yüzden de mesela kalbini çok böyle attıracak tıt tıt tıt şeylerden kaçının diyorlar.
3: Aa, kim diyor?
0: Çünkü süresini azaltıyorsun.
3: Kim diyor?
0: Kalp sayı. Ben diyorum.
2: Bilim insanı.
3: Sen diyorsun.
0: Ben dedim. Ben de bir bilim insanıyım. Bilim. En azından insanım. Bilim olmasa da insanım.
2: Bak bir şey söyleyeceğim. Ben sporu o anlamda söylemiyorum. Ben hani belli bir sayısı var falan anlamında onu bilmiyorum çünkü. Öyle bir anlamda söylemiyorum.
0: Öyle, ama bizde abi, bilgi de var.
2: Şimdi
3: araştıracağım
2: bir şey söyleyeyim. 1960'lı yıllarda mesela kadınlarda Twiggy moda bir tane kadın vardı. Twiggy ben de 60'lı yıllarda yokum bu arada da bilgi açısından söylüyorum.
0: Senin belli olmaz zaten evet, olabilirsin.
2: 60'lı yıllarda Twiggy diye bir abla var. Ve bu Twiggy denilen manken kadın abi sıfır beden olduğu için işte sıfır beden böyle başlıyor. Ondan önce sıfır beden diye bir şey yok. Çünkü ne kadar hafif etine dolgunsan, ne kadar buralarında evet, falan şey varsa. Çünkü dünyada bu kadar yiyecek yok. Dünyada bu kadar yiyeceğe ulaşım, kolay ulaşım yok. Evet. Daha zorlanıyorsun yani, yani bugüne göre. Ve sen orada zorlandıkça bunların sahibi olanlar daha varlıklı gözüküyorlar. Yani etine dolgunsan sen varlıklısın varlıklı demektir. Tamam mı? Böyle hafif balık etliyse. Sonra bu Twiggy denilen abla çıkıyor. Ona göre elbiseler yapılmaya başlanıyor. Ona göre bilmem ne falan. Herkes sıfır bedene dönüyor. Şimdi de ne kadar çok zayıfsan ve işte hafif kaslıysan o kadar daha fazla paran var falan. İşte
0: spora eğer gidebiliyorsun çünkü. Demek ki para veriyorsun spora gidiyorsun.
2: Evet bir de
0: zamanım var falan.
2: Bir de spora ne zaman gideceksin? Daha çok para göstermek için mesela. 12'de, 11'de. Neden? Çünkü benim vaktim de var. Yani senin gibi işten çıkıp koşturacak
3: evet,
2: halim yok.
3: Gerçekten.
2: Anladın mı? 11'de 12'de çünkü canım. Bebeğim abi, paramız var bizim yani. Aileden falan gibi bir şey. Ya ben bunların hepsine karşıyım ya. Ben belki de hımbıl olmak için yaratıldık ya. Anlatabildim mi? Belki de daha güzel değil mi böyle ya? Boş versene. Böyle poğaça yanaklı olalım. Ondan sonra hafif göbeğimiz buradan fırtlasın.
0: Dikkat edersen. Dikkat edersen Rönesans tablolarında da bu kadınları toplu çizerler. Yani toplu derken böyle bir arada.

0: Nasıl geldin buraya?
1: Asosyalle sosyalin arasında fark var yani, değil mi? Sosyal olmamakla asosyal olmak arasında fark var.
2: Ha öyle de. Sosyal olmamakla asosyal.
1: Evet, asosyal insan olmak arasında fark var.
0: Asosyal köpek balığı arasında da fark var mesela.
1: İnsanların içerisine girdiğinde ne konuşacağını, ya konuşmak istemeyen genellikle işte hani ne bileyim içine kapanık falan filan. Sosyal, hani içine kapanık birisi olmasa da sosyalleşmek istemeyen. Hani aslında biraz önce konuştuk ya onu. Çıkmak istemiyorsun evden falan. Dinlenmek
0: sen
1: istiyorsun.
0: Sen evdesin. Senin gündeminde ev var.
1: Ev var.
0: Ev var.
1: Aynen.
0: Televizyon var. Müzik
1: televizyon
0: şeyinde.
1: Yok.
0: Televizyon yok. Televizyon. Ekran var. Şey var. Keman var.
1: Keman var.
0: Sen bu arada sen tanıyor musun?
2: Tabii ki
0: oturuyorsun ama.
2: Tabii ki tanıyorum.
0: Nereden tanıyorsun? Mesela Tarkan'ın kaç tane şarkısını yapmış biliyor musun?
2: Takipleşiyorsun
0: da sor bakalım. Tarkan'ın kaç tane şarkısının söz müziği Gülşah'a ait?
2: Tarkan'ın.
0: Evet, bildiğimiz Tarkan.
1: İki tane. Hemen ben mi söyleyeyim yani. Ben şey yapıyorum, biraz mahcup oluyorum
0: böyle
1: şey
0: konuşuyor.
1: Hemen hızlıca ben söyledim, iki tane.
2: Kardeşim benim de Tarkan'ın şarkı sözü yazmış olmam mı gerekiyor şu an yani? Bana niye böyle bir şey söylüyorsun?
0: Onu bırak. Sen hastalığında sağlığında şarkısını biliyor musun?
2: Hastalığında sağlığında.
0: Seni hastalığında.
2: Biliyorum. Onu da o yazdı. Çünkü bana telefonda söylemiştin.
1: Tanıtmışım.
0: Gülşah ya. Keman Hanım nerede ya senin? Senin her yere kemanla gidiyorsun. Buraya ne köpek balığıyla geldin?
2: Sürekli keman mı çalman gerekiyor? Ya gerçekten yani. Bunu şey yapmamak için. Yani
1: ha, hani çalışmak.
2: Enstrümanla evet, olan evet. İletişimini koparmamak için.
1: Evet, evet.
0: Sen onun parmaklarını gördün mü? Oje yok.
1: Parmak.
0: Var mı?
1: Ya, hayır. Ya, doğru bir şey
2: söyledim. Konuyu.
1: Ne demek istedin? Hayır bir dakika.
2: Allah.
1: Ne demek istediğini biliyorum. Kısa.
2: Kısa tırnak. Herhalde yani.
0: Tırnakları kısa.
2: Yani
0: kısa.
2: Ben...
0: Bir de bak pötür pötür şuraları da
2: pötür pötür valla. Bakayım. Öyle değil. Biliyorum ben keman...
0: Küçük olmuş buraları.
1: Niye öyle yaptın
2: ben küçük ya?
0: Çeneni şey... yiyorsa yazık bak. Çenesine burası kıpkırmızı olmuş.
2: Bak ben zaten...
1: Olamaz. Çünkü kaç
2: şöyle,
1: gündür keman
2: şöyle
1: çalışamıyor.
2: Dik dur.
1: Beni niye yapma?
2: Dik dur bakayım. Şöyle, belli zaten. Boynu da böyle duruyor böyle.
0: Böyle durur onların boynu. Boynu
2: yazı.
0: Her kemancının
2: İyi
0: içinde
2: kemancı
0: biraz
2: değilim.
0: Yapamadığı şeyler böyle bir mahcubiyet vardır. Çünkü mesela çok bir işi çok iyi yapanda hafif bir mahcubiyet de olur ya böyle. Hani alttan almış şey falan. Kemancılar bundan. Yani çalarken... Ya iyi çalıyorum ama ya işte.
2: Onu ne güzel çalıyorsun. Ya yok ya. Hani gibi anladın mı?
0: Oğlum saçmalama. Ya tamam falan ya.
1: Gibi. Bana uyarım.
0: O bilmiyor mu böyle çalmasın?
2: Kardeşim bazı kemancılar var böyle çalar.
0: Böyle.
2: Böyle
0: çalar. Bazı kemancılar var böyle çalıyor.
2: Evet. Onlar neden biliyor musun? O kemanları büyük de onun için burayı alamıyor.
0: Bazı kemancılar böyle çalıyor. Bir görmüştüm var. Ben de çalıyorum böyle kemanı.
2: Tabii öyle.
0: Ama bütün çalgıların en şeyi ilk baş harfi kemanmış. Yani değil mi? Var mı öyle bir şey?
1: Nasıl?
0: Hani bütün çiçeklerin atası orkideymiş ya.
1: Neymiş?
2: Erman bütün çiçeklerin atası orkideyle.
0: Bir saniye. Bir saniye. Ben seni dinledim.
2: Erman'ın bazen kafasının içine bir sandalye atası gelir insanın. Tamam böyle bakacağım böyle ne oluyor burada falan diye. Anladın mı? Ha, sen ne anlatıyor acaba? Şuradan
1: bazen
2: mı geliyor buradan mı geliyor?
1: Bazen her sonra düşünüyorum.
0: Bütün
1: doğru
0: çiçeklerin atası orkidedir.
1: Allah
0: tamam
1: Allah.
0: Mı? İlk çiçek orkidedir.
1: Gerçekten
0: dünyada açan
1: gerçekten
0: ilk çiçek.
1: Gerçekten bunu da araştıracağım. Evet. Bak bu ikinci araştıracağım.
0: Bizde bilgi çok. Bilgi istiyorsan arada beni ara. De ki Erman bana bir bilgi.
2: Ya da Google'da da yazarım.
0: Bilgi at. Ben sana birkaç tane bilgi söylerim. Hepsi de Harari'nin kitabının ilk
1: baba
0: 20 sayfasında var.
1: Baba hallere bak.
0: Harari'nin ilk 20 sayfasında okursa birçok. Mesela sen biraz önce kilodan falan bahsettin ya. Şeker eskiden bulunmuyormuş. O yüzden de şeker gördüğü zaman insanlar hemen tüketmek istiyormuş. O yüzden şekeri düşkünlüğümüz ondaymış. Mesela Harari'nin ilk kitabında var. Yani ilk 20 sayfasında var.
2: Erman bizim bir tane konumuzda... kitap okumuş ama ilk 20 sayfasını okumuş onun için böyle.
1: Hayat boyu satıyor.
0: Bu kadar kitap ya. Öyle kitaplarda oluyor ya. Bu kadar kalın kitap. Bakıyorsun herkes böyle aç kütüphanesinde birisinin. İlk 20 sayfanın altı çizilmiş. Sonra bir şey yok. Okunmamış.
1: Özen var. Şimdi giriştim bu kitaba falan sonra.
0: Sonra yok. 40 sayfadan sonra yok. Neyse. Yetiyor zaten. Bütün çiçeklerin hatırısı orkide. Keman da böyle bir şeyi var mı? Böyle bir özelliği var gibi geliyor bana. Sanki bütün müzik aletlerinin atası o. İlk açan, çalan... Yani...
1: İlk
0: şey?
1: Atası mı bilmiyorum ama onların böyle kendine ait bir ailesi var.
2: Bence keman ailesinden önce yani şey ailesi gelmiştir. Telli ailesi gelmiştir.
1: Tabii on bütün...
2: Yani önce telli ailesi gelmiştir. Barok müzikte bir telli bir sürü alet var. Sonra biz buna niye bir tane böyle bir şey sürtmeyelim demişler.
1: Zaten biraz önce eğlenmek için yaptınız ama gerçek barok zamanında gerçekten şurada çalıyorlar.
2: Tabii tabii canım. Country'de de böyle çalınıyor.
1: Aynen
2: ya.
1: Şöyle çalıyorlar. İşte biraz daha formu farklı falan. Daha farklı, daha iyi ses almak için formları değiştirmişler. Daha işte hareketli çalabilmek için falan. Tamamen bugüne gelmiş falan.
2: Ben bu arada 3-4 sene keman dersi almış bir çocuğum.
1: Gerçekten mi?
2: Çocuğum derken çocukken almış olabilir.
1: Almıştım.
0: Ben de keman

0: Tuttum daha önce biliyorum. Dükkanı tutmuşluğum var. Ve ses çıkarmıştım da var çünkü zor, bana dediler
1: Çok
0: ki ben
1: zor.
0: hemen şey yaptım
1: Ses
0: o dediler. Sen
1: çok
0: ses
1: zor.
0: çıkarıyorsan hemen çalarsın dediler.
1: Evet çok zor.
0: Ben de bıraktım
1: Gerçekten
0: şey
1: çok zor.
0: yapmadım.
2: Ben de bıraktım. Boyun eğilmek istemiyorum insanlara karşı.
1: Yani böyle bir güzel bir o hani gıy gıy diye tabir edilen onu duymamak için böyle bir sene gerçekten
2: Tabii
1: ihya
2: tabii.
1: çekmek
0: Ben
1: kolay
0: birçok şeyi çok iyi olurum diye bıraktım. Mesela bak basketbol oynuyordum. Boyum bir anda çok uzamaya başladı. Boyum uzamasın diye bıraktım basketi. Korktum çok uzun
2: Bu arada
0: olacağım
2: bir
0: diye.
2: şey
0: Ya
2: söyleyeceğim.
1: askerlik şeyi anlatır gibi anlatmıyor. Ben böyleydim sonra da böyle oldum.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bizim komutan vardı falan. Yok yok bir şey söyleyeceğim. Boy uzamasının basketbola hiç bilgisi yok. Yani yanlış bilgi. Keşke bırakmasaydın.
0: Keşke.
2: Yani basketbol çocuğun boyunun uzamasını biraz daha erken hale sokuyor olabilir. Çünkü burada mikro kırıklar yarattığı için ergenliğe hızlı
0: Korktum
2: giriyorsun.
0: abi
2: Ama
0: korktum.
2: işte annenin boyu
0: İbo
2: babanın
0: korktum
2: boyu.
0: korktum.
1: Çok iyi
0: Yapamadım.
1: olurum diye korktum
0: Çok
1: İbo.
0: uzun çok uzun olurum.
1: Çok iyi.
0: NBA'ye giderim diye korktum.
1: Aşırı yakışıklı olurum diye
0: Ne
1: korktum
0: yapacağım ben?
1: İbo.
2: Ya ben de öyle de aslında ben de birçok şeyi çok yapıp yapıp yarım bırakmış bir insanım. Ve hatta babam şu an yani Allah uzun ömür versin. Çocuklar bir şeylere inanılmaz tek bir şeye saldırdıkları için onları böyle överken beni yermeye devam ediyor hala bu yaşta. Yani çocuklara diyor ki aslan oğlum benim. Hani basket oynuyor, öbürü futbol oynuyor, iyi gidiyorlar falan. Ama yani haftada 10 antrenmanla falan. Biliyorsun sen keman çalan bir insansın.
1: Evet.
2: 10 binlerce saatini bu işe vermek zorundasın. Her şeyi iyi yapmak için. Onlar da buna öyle veriyorlar ve babam diyor ki aferin oğlum. Aslan oğlum benim diyor torununa. Baban diyor her şeyi yarım bırakmıştır. Ya yani bunu överken beni niye...
1: Öyledir. Birisini övmek için birisini söverler ya da hani döverler yani
2: Şimdi bak
1: lafıyla.
2: 16 yaşına geldi. Boyu bana geldi. Tamam 1.87 oldu. 16 yaşına geldi herif. 1.87. Aslan oğlum dedi. Baban gibi oldum bu yaşta bilmem ne falan dedi. Ve bize misafirliğe gelmişlerken biz birlikte asansöre bindik. Böyle küçücük birkaç metrekare bir yerin içindeyiz böyle. Babam da bir 70'lerinde yani. Şöyle böyle bana bak diyor ki. Kaç dedi senin boyun? Dedim 1.87. 1.90 olamadın ha diyor. Ya niye böyle söylüyorsun ya? Sanki böyle fazlaca nefesimi tutarsam olabilecekmişim de tutmamışım gibi yani. Böyle hım yapıp böyle niye
0: Abi
2: 1.90
0: şey
2: olamadın?
0: vardır ya mesela
1: Niye baban sana böyle
0: o
1: davranmış ya?
2: çok
1: Kıyamam.
2: sever beni
1: Babamdan
2: sağ ol.
1: ileri
0: İleri oğlumdan geriyim
1: tatlı.
0: diye bir şey var ya.
2: Ne var?
0: Babamdan ileri oğlumdan geriyim.
2: Var mı? Bilmiyorum ki. O Hariri'nin kitabını okumadım.
0: Böyle bir şey var. Harari'nin ilk 20 sayfasında var bu.
1: Sayfanın içinde geç. İlk 20 sayfada bu var. O kitap değil mi?
0: Evet.
1: Yine aynı kitap. Ay.
0: Orada var. Şey. Mesela baban hiç yapmamış, sen yarım yapmışsın. Senin çocuklar tam yapmış gibi bir şey ya belki de yani. Belki
2: Ha.
0: onu, sen de öyle de
1: Ha.
0: babana. Sen demek ki hiç yapmamışsın. Ben yarım yaptım.
2: Ya da ben okuyayım mı bu kitabı? Demek ki bu kadar faydalı bir şeyse.
0: Ben
2: Gerçekten
0: ne
2: öyle.
0: biliyorsam oradan biliyorum. Harari'nin ilk 20 sayfası. Gösterebileceğiniz bir dövmeniz var mı?
1: Ben şu hayatta hemen girdim. Şu hayatta dövme yaptırmamış. Daha hiç canlı yayın açmamış.
0: Vallahi.
1: WhatsApp'ta hiç hikaye atmamış. Yine isim verdim ya.
0: Bir şey olmaz, bir şey olmaz.
1: Nadir kişilerden biri olabilirim yani.
0: Mesela böyle çok ünlü tatlıcı oluyor da kapısında böyle kuyruk oluyor ya.
1: Hiç bekleyemem ya. Sen bekler
2: Aa en
1: misin?
2: son nerenin kuyruğuna girdiği, bak sen tatlıcı deyince aklıma geldi. Ben bayramda bir turne yani stand-up turnesini şeyde yaptım.
0: Antep'e gitti. Ne
2: Hayır canım.
0: yaptın?
2: Antep'i değil ya. Amsterdam şey.
0: Aynı, evet.
2: Amsterdam,
1: Aynı
2: Münih,
1: canım.
2: Köln, Frankfurt,
0: Antep.
2: Viyana.
0: Araya da Antep ya sıkıştırmış. O
2: Viyana.
0: arada Amsterdam. Antep oradan bir daha geri gidiyor.
2: Hayır sonra bir gün sonra hakikaten bir gün boşluk. Ertesi gün Bursa. Ondan sonra Antep, Mersin. Doğru söylüyorsun ama devam etti öyle yani. Neyse yani ilk 2-3 günlerinde de çocuklarla birlikte gittik. Ve bu hani bu Instagram fenomenlerinin böyle gittiğin şehirde paylaştıkları bazı tatlılar, tutlular, bilmem neler bir şeyler oluyor. Aman abi bunun patatesini yemeden gelme falan. Patates dedi abi bildiğin kızarmış patates yani. Ama Instagram'da ünlü olmuş. Birisi bunu bütün dünya çapında ünlü yapmış
0: Biliyorum evet
2: falan
0: çok
2: filan.
0: güzel ya. Ben
2: Ondan
0: gittiğim
2: sonra
0: bunu. Evet.
2: Amsterdam mı kim diyorsun?
0: Evet.
2: Normal patates yani. Patates yani. Hani sıraya girmek. Abi önünde var ya 150-200 metre sıra var. Bir
1: Allah.
2: tane kukici var abi. Önünde 300 metre sıra var.
1: Yedin
0: 300
1: mi?
0: metre.
2: Abi biraz bekledik ondan sonra dedim ki ya bu nedir
1: Ha,
2: arkadaşlar
1: yemedin.
2: ya. Sonra girdim. Millet de diyor ki abi bu turist uzağı gidin en babası iki yan sokakta, üç yan
0: Hep de
2: sokakta
0: öyle olur
2: bilmem ne
0: zaten.
2: diyor.
0: Bak aynı
2: Gidiyorsun hakikaten daha
0: aynı
2: yani güzel.
0: baklavacıdan mesela birisinin önünde böyle 30 metre kuyruk oluyor. Birisinin önünde hiç kimse olmuyor ya.
2: Erman Antep konuşmak istiyor. Sürekli Antep
0: Antep'te
2: örnek
0: Antep. Antep'te bir arkadaşım var dedi ki Antep'e selam söyler misin?
1: veriyor.
0: Antepliler buradan çok selam. Antepliler yazsınlar. Yorumlarda buluşalım. Arkadaşlar bu kanal bu arada YouTube'da yayınlanacak. YouTube'da siz bir dördüncü olarak izleyebilirsiniz ve bize yorumlarla buna eşlik edebilirsiniz. Altta yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ben Erman Arıcasoy, anlatan adam. Tekrar teşekkür ediyorum İbo'cum. İbrahim Türker'cim.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Hangisini söyleyeceğimizi şaşırdık
2: ben
0: sana.
2: Ben teşekkür ederim. Sen ne istiyorsun bunu söyleyebilirsin?
0: Sosyal medya hesaplarını anlatan adam. Gülşah Tütüncü. Sana da çok teşekkürler. Teşekkür ayaklarına ben sağlık. Sosyal medya Gülşah Tütüncü senin de değil mi?
1: Gülşah Tütüncü resmi.
0: Erman Arıcasoy. Beni de bulabilirsiniz.
2: Program hayırlı uğurlu olsun.
0: Programımız hayırlı uğurlu olsun. Görüşürüz. Konu buraya nasıl geldi? Nereden başlamıştık konuya? Hatırlamıyoruz. Nerede bitti onu da hatırlamıyoruz. Konu buradan buraya nasıl geldi? Bye bye.

0: ışıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın ilk konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
1: Sokakta her 10 kişinin 9 kişisinde bel ya da boyun fıtığı var. Kök hücre tedavisiyle ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine aynı gün içinde kavuşturabiliyoruz.
0: Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan.
2: Burun travmaları, burun üzerine düşmeler burnun yapısını şeklinde çok etkiliyor. Uyku apne hastalığı kompleks bir hastalık. Bir basit apandisit gibi değil.
0: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
3: Sevgili yengeçler, sevgili teraziler, gerek fiziksel gerek auranızda aksiyon dolu günler bekliyor. Mars 7. evinize giriyor.
0: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi, Pazar saat 11'de DreamTürk'te.
4: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
6: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
8: Oy şefim.
9: Ülker çikolatalı gofret efendim.
8: Yengeme de verin.
10: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
8: Olsun.
10: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır

3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

Sanki 1 Mayıs benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm 2 Temmuz, Ağustos'a selam çakar. Beni

0: asiler böyledir. Modası hiç geçmez.
1: Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet al beni.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma böyle. Al beni al.
4: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
7: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
8: Çölle bahar havası var.
7: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Biliyor musunuz bu şarkıyı?
2: Dalıyor gözlerim, kanıyor.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle...

0: bir adım önde ol.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Ülker çikolatalı kafede efendim.

0: ışıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın ilk konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
1: Sokakta her 10 kişinin 9 kişisinde bel ya da boyun fıtığı var. Kök hücre tedavisiyle ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine aynı gün içinde kavuşturabiliyoruz.
0: Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan.
2: Burun travmaları, burun üzerine düşmeler burnun yapısını şeklinde çok etkiliyor. Uyku apne hastalığı kompleks bir hastalık. Bir basit apandisit gibi değil.
0: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
3: Sevgili yengeçler, sevgili terazi. Gerek fiziksel, gerek auranızda aksiyon dolu günler bekliyor. Mars 7. evinize giriyor.
0: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi, Pazar saat 11'de Dream Türk'te.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
4: Olsun.
3: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
5: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Komedyen arkadaşlarımı ağırlayacağım. Anlatan adam gibi. Hoş geldin Anlatan. Müzisyen, oyuncu arkadaşlarımı da ağırlayacağım. Güşa Tütücü gibi. Mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardın? Benim ismim Murat olsun çok istiyordum.
1: Murat mı?
0: Sen kaçıncı İbrahim'sin?
2: Birinci İbrahim.
0: Senin adın dördüncü İbrahim olmalı. Bilinmeli yani.
3: İçeriden bir ses geldi şank diye falan. O leğen kedi tuvaletin içine böyle aktı. Tam yatacaktım. O kedi tuvaletini temizlemem gerekirken ama üfledim.
0: Ha kendi kendini üfledim. Ben kuma üfledim zannettim ben temizledim.
4: Şeyle böyle Poseidon mu böyle diye suları geri üflüyor falan.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Işıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın ilk konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
5: Sokakta her 10 kişinin 9 kişisinde bel ya da boyun fıtığı var. Kök hücre tedavisiyle ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine aynı gün içinde kavuşturabiliyoruz.
4: Profesör Doktor Fatma Tülink Ayhan.
6: Burun travmaları, burun üzerine düşmeler burnun yapısını şeklinde çok etkiliyor. Uyku apne hastalığı kompleks bir hastalık. Bir basit apandisit gibi değil.
4: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
7: Sevgili yengeçler, sevgili teraziler, gerek fiziksel gerek auranızda aksiyon dolu günler bekliyor. Mars 7. evinize giriyor.
4: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi, Pazar saat 11'de Dream Türk'te.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Komedyen arkadaşlarımı ağırlayacağım. Anlatan adam gibi. Hoş geldin Anlatan. Müzisyen, oyuncu arkadaşlarımı da ağırlayacağım. Güşat Tütücü gibi. Mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardın? Benim ismim Murat olsun çok istiyordum.
1: Murat mı?
0: Sen kaçıncı İbrahim'sin?
2: Birinci İbrahim.
0: Senin adın dördüncü İbrahim olmalı. Bilinmeli yani.
3: İçeriden bir ses geldi şank diye falan. O leğen kedi tuvaletin içine böyle aktı. Tam yatacaktım. O kedi tuvaletini temizlemem gerekirken ama istedim.
0: Ha kendi kendini istedim. Kuma istedi zannettim de temizle.
4: Şeyle böyle Poseidon mu böyle diye suları geri üflüyor falan.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.